0: Takım dım gıdı dını dım. Takım dım gıdı dını dım. Takım.
1: Ah, ure Venkatesh illa ira daru. Adey, ala kada.